özende yağa getir. Şoldasın sönbesin rahanda, kol cepi toru basıl armanha. Öte day

Şirkin sizim şirkinim. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Gülüyor. Tamaşa, kuvanışım asla gel. Jirbirken.